0: nagiwe ndi muri nanje n'umuryango wanje kiri gitondo cyiza
1: yego cyane
0: kuri samedi wanje n'umukazana wanje bagiye gitondo cyiza
1: ewa nyuma